laphana kube laphi bendabuko usiyacela ke usizo usiyafuna usizo ke baye bakunikeze ke mase bekubonile owuhluphayo ke baye bakwelaphe ngezihlahla ke laphana uthole ke ukuthi abelaphi bendabuko bayahamba ke laphana egangeni kumbe ehlathini emaguswini ke besiyafuna leso sihlahla ke esizo esiqondane nawe ke esizokwelapha ongangokuthi ke abanye ke babonisa ukuthi isiphi ke leso sihlahla ke umuthi okufanele ukuthi uwela kumbe ozokusiza.